Destekler veriyoruz. Haber bülteni, profil ve Arnavutluğu tanıtıyoruz başlıklı yorum. Haberlerle başlıyoruz. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da düzenlendi. Avrupa'nın dört bir yanından 48 devlet ve hükümet başkanının katıldığı bu 8. toplantıya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Zirve geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar sloganıyla düzenleniyor. Zirveye ayrıca Avrupa ve dünya siyasetinin önemli isimleri de katılıyor. Toplantıda ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, enerji konuları, küresel krizler ve devam eden çatışmaların ele alınması bekleniyor. Zirve sonunda ortak tutumlar ve gelecekte atılacak adımları içeren bir bildirinin yayımlanması öngörülüyor. Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleşi, Danimarka'da düzenlenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı. Konferansta üye ve aday ülkelerin parlamento liderleri, kıtanın güvenliği ve Avrupa Birliği'nin gelişmesine ilişkin mevcut ve gelecekteki zorluklar ele alındı. Konferansın değişen dünya düzeninde Avrupa Güvenlik Genişleme ve Parlamentoların Rolü başlıklı ilk oturumunda konuşan Peleşi, Arnavutluğun jeopolitik gelişmeler, Avrupa Birliği genişlemesi ve Batı Balkanların Avrupa perspektifine ilişkin tutumu paylaştı. Peleşi konuşmasında Avrupa'nın stratejik rekabet, hibrit tehditler, ekonomik baskılar ve çatışmalar gibi birçok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu, kritik bir dönemden geçtiğini vurguladı. Ayrıca bölge ülkeleri için açık ve güvenilir bir üyelik perspektifinin önemine dikkat çeken Peleşi, bunun reformlar ve demokratik kurumların güçlendirilmesi için güçlü bir teşvik olduğunu belirtti. Batı Balkanların genç iş gücü, stratejik konumu ve enerji kaynaklarıyla Avrupa Birliği için önemli bir potansiyel sunduğunu da sözlerine ekledi. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Arnavutluğun Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin normal şekilde ilerlediğini belirterek, üye ülkeler tarafından herhangi bir veto veya engelleme olduğu iddiaları yalanladı. Avrupa ve Dışişleri Komisyonu'nda İBA raporu ve müzakere sürecinin gelişmesiyle ilgili olarak düzenlenen bir dinlemede konuşan hoca, entegrasyon sürecinin karmaşık olmakla birlikte iyi yapılandırılmış olduğunu ve liyakat, somut sonuçlar ve reformların uygulanmasına dayandığını vurguladı. Hoca'ya göre Arnavutluk kısa bir zaman diliminde hızlı ilerleme kaydetti. 13 Ekim 2024'te Arnavutluk henüz hiçbir müzakere faslını açmamıştı. Ancak sadece 13 ay sonra 17 Kasım 2025'te tüm fasıllar, toplam 33 fasıl açıldı, dedi. Bakan, genişleme sürecinin yeni metodolojisi çerçevesinde Avrupa Komisyonu'nun 24 ara hedef belirlediğini ve bunların 92 somut önlemede detaylandırdığını, Arnavutluğun 2025-2026 döneminde bu kriterleri karşılamak için yoğun şekilde çalıştığını açıkladı. Hiçbir blokaj yok. Süreç normal şekilde ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor, dedi Dışişleri Bakanı. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Türkiye'nin Arnavutluk'taki yeni atanan Büyükelçisi Barış Erciyes ile bir görüşme yaptı. Hoca sosyal medya paylaşımında görüşmede Arnavutluk ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın ve yıllar içinde gelişerek güçlenen mükemmel ilişkilerin yeniden teyit edildiğini belirtti. Bu ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve yakın işbirliğine dayandığını, ayrıca ortak tarihsel ve kültürel bağlar ile

NATO müttefikleri çerçevesinde uyumlu çıkarlarla güçlendiğini ifade etti. Bakan Hoca, görüşmelerin özellikle iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine odaklandığını söyledi. Taraflar güvenlik ve savunma, altyapı, turizm, eğitim ve ekonomik kalkınma gibi kilit sektörlerde henüz tam olarak kullanılmamış potansiyelin değerlendirilmesini ele aldı. Ayrıca ticaretin ve yatırımların genişletilmesi konusu görüşmede değerlendirildi. Bu kapsamda Türkiye'nin Arnavutluk'taki güçlü ve dinamik iş dünyası varlığına dikkat çekildi. Hoca, Batı Balkanlar ve daha geniş bölgede istikrar, güvenlik ve işbirliğin teşvik edilmesi için sürdürülebilir ve koordineli çalışmaların önemini dile getirdi. Bakan ayrıca ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve ortak önceliklerin ilerletilmesi amacıyla Büyükelçi Erciyes ile yakın işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. Deniz taşımacılığı 2026 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artış kaydetti. Hem yük hacminde hem de gemi ve yolcu hareketliğinde ciddi bir yükselme kaydedildi. İstatistikler Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, Kosova'nın 4 ana deniz limanında Durrës, Vlora, Shëngjin ve Saranda toplamda yaklaşık 2,28 milyon ton yük işlemiş. Bu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir artış gösterdi. Durrës Limanı, ülkenin deniz taşımacılığında ana merkez olmaya devam etmektedir. Toplam yük hacminin %95,2'sini karşılayarak yaklaşık 2,17 milyon ton yük işlemiş. Bu arada Saranda Limanı ise bu dönemde yalnızca 7 bin ton yükle modest bir seviyeye kaldı. Vlora Limanı 62 bin ton yük işlemeyi başardı. Shëngjin Limanı 40 bin ton yük işlemiştir. Yolcu taşımacılığı da artış gösterdi. Durrës Limanı toplam yolcu taşımacılığın %77,5'ini gerçekleştirirken, Saranda Limanı %14,4, Vlora Limanı %8,1 ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Kosova'da kayıtlı tüm siyasi partiler 7 Mayıs'a kadar Kosova Merkez Seçim Komisyonu'na Kosova Cumhuriyeti Meclisi için yapılacak erken genel seçimlere katılıp katılmayacaklarını bildirmek zorundadır. Bu yasal yükümlülük şu an kayıtlı 53 parti için geçerli, ancak şehircilik girişimleri veya bağımsız adaylar olarak yarışacak olanlar bu kapsamda değildir. 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak seçimlerin resmi kampanya dönemi 28 Mayıs'tan başlayıp 7 Haziran'a kadar devam edecektir. Siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralamasını belirleneceği kura 16 Mayıs 2026 tarihinde yapılacaktır. Haberleri dinlediniz.

Burası Tiran Radyosu. Profil başlıklı yorum. Bu profil bölümünde Arnavut müziğinin en sevilen ve en temsilci isimlerinden biri olan besteci ve müzisyen Agim Krajka'yı ele alıyoruz. Onlarca yıl boyunca müziğimize ritim, duygu ve kimlik kazandıran Krajka, ardında zengin ve sanatsal miras bırakmıştır. Agim Krajka 3 Mayıs 1937'de Kavaya'da kökenli, Dibr olan bir ailede dünyaya geldi. Müziğin günlük yaşamın bir parçası olduğunu bu ortamda büyüdü. Babası amatör olmasına rağmen keman, mandolin ve akordeon gibi çeşitli enstrümanlar çalıyor. Böylece küçük yaşlardan itibaren onda müziğe karşı büyük bir ilgi uyandırıyordu. Özellikle akordeon onun sanat yolculuğunun başlangıcını belirleyen enstrüman oldu. 1963 yılında teori ve kompozisyon eğitimi almaya başladı. Bu süreçte Arnavut profesyonel müziğinin kurucularından besteci Cesc Zadeyan'ın öğrencisi olarak yetişti. Bu eğitim onun müzikal tarzını ve yaratıcı kimliğini derinden etkiledi. 1964 yılında halk şarkıları ve oyun havaları devlet topluluğuna katıldı. Krajka burada enstrümancı, besteci ve orkestra şefi olarak öne çıktı. Bu dönem onun sanatçı kimliğinin olgunlaşmasına belirleyici oldu. Topluluk için bestelediği pek çok halk dansı, Arnavutluğun zengin folkloruna dayanarak repertuvarın önemli bir parçası haline geldi. Krajka'nın müzik kariyeri 40 yılı aşkın bir süreyi kapsıyor ve çok geniş bir tür yelpazesine yayılıyor. Hem hafif müzikte hem de halk müziğinde büyük başarı kazanan sanatçı, hala sevilerek dinlenen birçok esere imza atmıştır. Onun tarzı modern armoni ile duygusal melodiyi ustaca birleştirilmesiyle öne çıkıyor. Dönemin Arnavut müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Agim Krajka'nın önemli katkılarından biri de akordeon repertuvarının gelişimine yenilikti. Bu alanda bestelediği çok sayıda orkestral eser hem melodik dil hem de kullanılan armoni açısından yenilikler getirmiştir. Bu çalışmalar onu Arnavutluk'ta bu türün öncülerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca hafif müzik festivallerine düzenli olarak katılan Krajka birçok ödül kazanmıştır. 15'in üzerine ikincilik, birkaç üçüncülük ve 1987 yılında Seni Unutmam adlı eserle birincilik aldı. Bu şarkı Libova kız kardeşleri tarafından seslendirildi. Bunun yanı sıra ilk festivallerde Ritmik bir kompleks grubunun yöneticiliğini yaparak Arnavut müzik sahnesinin şekillenmesine katkıda bulundu. Krajka sinema müziğinde de iz bıraktı. Kentten Hanım, Köyden Bir Kız ve Mutlu Çift gibi tanınmış Arnavut filmlerinde bestelediği müzikler kolektif hafızanın bir parçası haline gelmiştir. Sanat ve kültüre yaptığı olağanüstü katkılar nedeniyle kendisine ülkenin en yüksek onurlarından biri olan Ulusal Onur Unvanı verildi. 1 Mart 2021'de Arnavut müziğin parlak isimlerinden birini kaybetmiş olsa da Agim Krajka'nın mirası eserleri aracılığıyla yaşamaya devam etmektedir ve gelecek nesiller için değerli bir hazine olmaya devam etmektedir. Agim Krajka'nın kişiliği, müziğe adanmışlık ve tutkunun bir simgesi olarak hatırlanmaktadır.
O yalnızca iştelikten üretilen bir sanatçı değil, aynı zamanda Arnavut müzik kimliğini derinden etkileyen bir figürdür. Profil başlıklı yorumu okuduk. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayını sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Arnavutluğu tanıtıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda güzel ülkemizin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini keşfedeceğiz. Alp Milli Parkı 2022 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla doğal koruma alanı ilan edildi. Bu park, Arnavutluğun en etkileyici ve zengin doğal güzelliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Park, Valbona Vadisi ve Theth gibi muhteşem ekosistemleri içerirken, Gashi Nehri de koruma alanına dahil edilmiştir. Toplamda 83 bin hektarlık bir alanı kapsayan Alp Milli Parkı hem doğal yaşamı hem de benzersiz manzaralarıyla dikkat çekmektedir. Alp Milli Parkı 64 kilometre uzunluğunda ve 60 kilometre genişliğine sahip olup 2000 kilometre karelik bir yüzey alanına sahiptir. Bu özellikleriyle Arnavutluğun en dağlık ve ilginç bölgesi konumundadır. Alpler Avrupa'nın nadir dağlık alanlarından biri olarak öne çıkmakta ve ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunmaktadır. Park içerisinde yer alan Jezerta Zirvesi, 2694 metre yüksekliği ile Arnavutluğun en yüksek zirvesidir ve Korab Dağı'nın ardından gelmektedir. Bölgenin jeolojik yapısı büyük bir kube şeklindedir ve dağ sıraları ve vadilerin düzeni ışınsal bir biçimde dağılmaktadır. Özellikle buzul araziler bu bölgeyi özel kılmaktadır. Alp Milli Parkı ayrıca çok sayıda buzul gölüne de ev sahipliği yapmakta. Bu göller doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği de dikkat çekmektedir. Alp bölgesinin doğal yaşamı oldukça zengindir. Burada Şala, Valbona, Temi gibi birçok nehri bulunmaktadır. Bu nehirler bölgedeki ekosistemin zenginliğini destekler. Park içerisinde yaklaşık 30 buzul gölü yer almakta ve bu göller Gashi Göl bölgesinde ve Jezerta bloğunda gruplar halinde bulunmaktadır. Bölgedeki topraklar dağlık kahverengi, ormanlık ve meralı topraklardan oluşmakta olup, ormanlık alanlar çam ve kayın ağaçları ile zenginleştirilmiştir. Alp Milli Parkı bitki örtüsü açısından da oldukça çeşitlidir. Ormanlar toplam alanın yaklaşık %36'sını kaplamakta ve burada endemik bitkiler de dahil olmak üzere birçok bitki türü bulunmaktadır. Parkın bitki kuşakları çevresel faktörlere bağlı olarak daralarak kubenin etrafında konsantrik daireler oluşturur. Bu durum ekosistemin zenginliğini artırmaktadır. Ayrıca bölgedeki yüksekliğin aniden artması çalı kuşağından çam kuşağına geçişi etkilemektedir. Theth ve Valbona gibi yerlerde soğuk hava gölleri nedeniyle bitki katmanlarının ters döndüğü gözlenmektedir. Hayvan çeşitliliği açısından Alp Milli Parkı birçok türü barındırmakta. Korunma altında olan büyük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibiler de bulunmaktadır. Akbaba, yaban keçisi, ayı gibi nadir ve tehdit altında olan türler bu bölgedeki zengin doğal yaşamın bir parçasıdır. Ayrıca Alp nehirlerinde bulunan alabalıklar da bölgenin ekosisteminin önemli bir bileşenidir. Alp Milli Parkı doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve zengin ekosistemi ile sadece Arnavutluk için değil, aynı zamanda Avrupa için de büyük bir öneme sahiptir. Ziyaretçilere sunduğu eşsiz manzaralar ve doğal yaşam alanları bu parkı keşfetmek isteyenler için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Alp Milli Parkı doğa severler ve macera arayanlar için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Arnavutluğun büyüleyici yanlarını bir kez daha hatırlayarak bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Bilmesi, enerji konuları, küresel krizler ve devam eden çatışmaların ele alınması bekleniyor. Zirve sonunda ortak tutumlar ve gelecekte atılacak adımları içeren bir bildirinin yayımlanması öngörülüyor. Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleşi, Danimarka'da düzenlenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı. Konferansta üye ve aday ülkelerin parlamento liderleri, kıtanın güvenliği ve Avrupa Birliği'nin gelişmesine ilişkin mevcut ve gelecekteki zorluklar ele alındı. Konferansın değişen dünya düzeninde Avrupa Güvenlik Genişleme ve Parlamentoların Rolü başlıklı ilk oturumunda konuşan Peleşi, Arnavutluğun jeopolitik gelişmeler, Avrupa Birliği genişlemesi ve Batı Balkanların Avrupa perspektifine ilişkin tutumu paylaştı. Peleşi konuşmasında Avrupa'nın stratejik rekabet, hibrit tehditler, ekonomik baskılar ve çatışmalar gibi birçok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu, kritik bir dönemden geçtiğini vurguladı. Ayrıca bölge ülkeleri için açık ve güvenilir bir üyelik perspektifinin önemine dikkat çeken Peleşi, bunun reformlar ve demokratik kurumların güçlendirilmesi için güçlü bir teşvik olduğunu belirtti. Batı Balkanların genç iş gücü, stratejik konumu ve enerji kaynaklarıyla Avrupa Birliği için önemli bir potansiyel sunduğunu da sözlerine ekledi. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Arnavutluğun Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin normal şekilde ilerlediğini belirterek, üye ülkeler tarafından herhangi bir veto veya engelleme olduğu iddiaları yalanladı. Avrupa ve Dışişleri Komisyonu'nda İBAR raporu ve müzakere sürecinin gelişmesiyle ilgili olarak düzenlenen bir dinlemede konuşan Hoca, entegrasyon sürecinin karmaşık olmakla birlikte iyi yapılandırılmış olduğunu ve liyakat, somut sonuçlar ve reformların uygulanmasına dayandığını vurguladı. Hoca'ya göre Arnavutluk kısa bir zaman diliminde hızlı ilerleme kaydetti. 13 Ekim 2024'te Arnavutluk henüz hiçbir müzakere faslını açmamıştı. Ancak sadece 13 ay sonra 17 Kasım 2025'te tüm fasıllar, toplam 33 fasıl açıldı, dedi. Bakan, genişleme sürecinin yeni metodolojisi çerçevesinde Avrupa Komisyonu'nun 24 ara hedef belirlediğini ve bunların 92 somut önlemede detaylandırdığını, Arnavutluğun 2025-2026 döneminde bu kriterleri karşılamak için yoğun şekilde çalıştığını açıkladı. Hiçbir blokaj yok. Süreç normal şekilde ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor, dedi Dışişleri Bakanı. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Türkiye'nin Arnavutluk'taki yeni atanan Büyükelçisi Barış Erciyes ile bir görüşme yaptı. Hoca, sosyal medya paylaşımında görüşmede Arnavutluk ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın ve yıllar içinde gelişerek güçlenen mükemmel ilişkilerin yeniden teyit edildiğini belirtti. Bu ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve yakın işbirliğine dayandığını, ayrıca ortak tarihsel ve kültürel bağlar ile NATO müttefikleri çerçevesinde uyumlu çıkarlarla güçlendiğini ifade etti. Bakan Hoca, görüşmelerin özellikle iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine odaklandığını söyledi. Taraflar güvenlik ve savunma, altyapı, turizm, eğitim ve ekonomik kalkınma gibi kilit sektörlerde henüz tam olarak kullanılmamış potansiyelin değerlendirilmesini ele aldı. Ayrıca ticaretin ve yatırımların genişletilmesi konusu görüşmede değerlendirildi. Bu kapsamda Türkiye'nin Arnavutluk'taki güçlü ve dinamik iş dünyası varlığına dikkat çekildi.
Hoxha Batı Balkanlar ve daha geniş bölgede istikrar, güvenlik ve işbirliğin teşvik

Zhvikedil Mesi için sürdürülebilir ve koordineli çalışmaların önemine dile getirdi. Bakan ayrıca ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve ortak önceliklerin ilerletilmesi amacıyla Büyükelçi Erciyes ile yakın işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. Deniz taşımacılığı 2026 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artış kaydetti. Hem yük hacminde hem de gemi ve yolcu hareketliğinde ciddi bir yükselme kaydedildi. İstatistikler Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, Kosova'nın 4 ana deniz limanında Durrës, Vlora, Shëngjin ve Saranda toplamda yaklaşık 2,28 milyon ton yük işlemiş. Bu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir artış gösterdi. Durrës Limanı, ülkenin deniz taşımacılığında ana merkez olmaya devam etmektedir. Toplam yük hacminin %95,2'sini karşılayarak yaklaşık 2,17 milyon ton yük işlemiş. Bu arada Saranda Limanı ise bu dönemde yalnızca 7 bin ton yükle modest bir seviyeye kaldı. Vlora Limanı 62 bin ton yük işlemeyi başardı. Shëngjin Limanı 40 bin ton yük işlemiştir. Yolcu taşımacılığı da artış gösterdi. Durrës Limanı toplam yolcu taşımacılığın %77,5'ini gerçekleştirirken, Saranda Limanı %14,4, Vlora Limanı %8,1 ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Kosova'da kayıtlı tüm siyasi partiler 7 Mayıs'a kadar Kosova Merkez Seçim Komisyonu'na Kosova Cumhuriyeti Meclisi için yapılacak erken genel seçimlere katılıp katılmayacaklarını bildirmek zorundadır. Bu yasal yükümlülük şu an kayıtlı 53 parti için geçerli, ancak şehircilik girişimleri veya bağımsız adaylar olarak yarışacak olanlar bu kapsamda değildir. 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak seçimlerin resmi kampanya dönemi 28 Mayıs'tan başlayıp 7 Haziran'a kadar devam edecektir. Siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralamasını belirleneceği kura 16 Mayıs 2026 tarihinde yapılacaktır. Haberleri dinlediniz.

Burası Tiran Radyosu. Profil başlıklı yorum. Bu profil bölümünde Arnavut müziğinin en sevilen ve en temsilci isimlerinden biri olan besteci ve müzisyen Agim Krajka'yı ele alıyoruz. Onlarca yıl boyunca müziğimize eritim, duygu ve kimlik kazandıran Krajka, ardında zengin ve sanatsal miras bırakmıştır. Agim Krajka 3 Mayıs 1937'de Kavaya'da kökenli, Dibr olan bir ailede dünyaya geldi. Müziğin günlük yaşamın bir parçası olduğunu bu ortamda büyüdü. Babası amatör olmasına rağmen keman, mandolin ve akordeon gibi çeşitli enstrümanlar çalıyor. Böylece küçük yaşlardan itibaren onda müziğe karşı büyük bir ilgi uyandırıyordu. Özellikle akordeon onun sanat yolculuğunun başlangıcını belirleyen enstrüman oldu. 1963 yılında teori ve kompozisyon eğitimi almaya başladı. Bu süreçte Arnavut profesyonel müziğinin kurucularından besteci Cesc Zadeyan'ın öğrencisi olarak yetişti. Bu eğitim onun müzikal tarzını ve yaratıcı kimliğini derinden etkiledi. 1964 yılında halk şarkıları ve oyun havaları devlet topluluğuna katıldı. Krajka burada enstrümancı, besteci ve orkestra şefi olarak öne çıktı. Bu dönem onun sanatçı kimliğinin olgunlaşmasına belirleyici oldu. Topluluk için bestelediği pek çok halk dansı, Arnavutluğun zengin folkloruna dayanarak repertuvarın önemli bir parçası haline geldi. Krajka'nın müzik kariyeri 40 yılı aşkın bir süreyi kapsıyor ve çok geniş bir tür yelpazesine yayılıyor. Hem hafif müzikte hem de halk müziğinde büyük başarı kazanan sanatçı, hala sevilerek dinlenen birçok esere imza atmıştır. Onun tarzı modern armoni ile duygusal melodiyi ustaca birleştirilmesiyle öne çıkıyor. Dönemin Arnavut müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Agim Krajka'nın önemli katkılarından biri de akordeon repertuvarının gelişimine yenilikti. Bu alanda bestelediği çok sayıda orkestral eser hem melodik dil hem de kullanılan armoni açısından yenilikler getirmiştir. Bu çalışmalar onu Arnavutluk'ta bu türün öncülerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca hafif müzik festivallerine düzenli olarak katılan Krajka birçok ödül kazanmıştır. 15'in üzerine ikincilik, birkaç üçüncülük ve 1987 yılında Seni Unutmam adlı eserle birincilik aldı. Bu şarkı Libova kız kardeşleri tarafından seslendirildi. Bunun yanı sıra ilk festivallerde Ritmik bir kompleks grubunun yöneticiliğini yaparak Arnavut müzik sahnesinin şekillenmesine katkıda bulundu. Krajka sinema müziğinde de iz bıraktı. Kentten Hanım, Köyden Bir Kız ve Mutlu Çift gibi tanınmış Arnavut filmlerinde bestelediği müzikler kolektif hafızanın bir parçası haline gelmiştir. Sanat ve kültüre yaptığı olağanüstü katkılar nedeniyle kendisine ülkenin en yüksek onurlarından biri olan Ulusal Onur Unvanı verildi. 1 Mart 2021'de Arnavut müziğin parlak isimlerinden birini kaybetmiş olsa da Agim Krajka'nın mirası eserleri aracılığıyla yaşamaya devam etmektedir ve gelecek nesiller için değerli bir hazine olmaya devam etmektedir. Agim Krajka'nın kişiliği, müziğe adanmışlık ve tutkunun bir simgesi olarak hatırlanmaktadır.
O yalnızca iştelikten üretilen bir sanatçı değil, aynı zamanda Arnavut müzik kimliğini derinden etkileyen bir figürdür. Profil başlıklı yorumu okuduk. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayını sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Arnavutluğu tanıtıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda güzel ülkemizin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini keşfedeceğiz. Alp Milli Parkı 2022 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla doğal koruma alanı ilan edildi. Bu park, Arnavutluğun en etkileyici ve zengin doğal güzelliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Park, Valbona Vadisi ve Theth gibi muhteşem ekosistemleri içerirken, Garşi Nehri de koruma alanına dahil edilmiştir. Toplamda 83 bin hektarlık bir alanı kapsayan Alp Milli Parkı hem doğal yaşamı hem de benzersiz manzaralarıyla dikkat çekmektedir. Alp Milli Parkı 64 kilometre uzunluğunda ve 60 kilometre genişliğine sahip olup 2000 kilometre karelik bir yüzey alanına sahiptir. Bu özellikleriyle Arnavutluğun en dağlık ve ilginç bölgesi konumundadır. Alpler, Avrupa'nın nadir dağlık alanlarından biri olarak öne çıkmakta ve ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunmaktadır. Park içerisinde yer alan Jezerta Zirvesi, 2694 metre yüksekliğiyle Arnavutluğun en yüksek zirvesidir ve Korab Dağı'nın ardından gelmektedir. Bölgenin jeolojik yapısı büyük bir kube şeklindedir ve dağ sıraları ve vadilerin düzeni ışınsal bir biçimde dağılmaktadır. Özellikle buzul araziler bu bölgeyi özel kılmaktadır. Alp Milli Parkı ayrıca çok sayıda buzul gölüne de ev sahipliği yapmakta. Bu göller doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğine dikkat çekmektedir. Alp bölgesinin doğal yaşamı oldukça zengindir. Burada Şala, Valbona, Temi gibi birçok nehri bulunmaktadır. Bu nehirler bölgedeki ekosistemin zenginliğini destekler. Park içerisinde yaklaşık 30 buzul gölü yer almakta ve bu göller Garşi Göl bölgesinde ve Jezerta bloğunda gruplar halinde bulunmaktadır. Bölgedeki topraklar dağlık kahverengi, ormanlık ve meralı topraklardan oluşmakta olup, ormanlık alanlar çam ve kayın ağaçları ile zenginleştirilmiştir. Alp Milli Parkı bitki örtüsü açısından da oldukça çeşitlidir. Ormanlar toplam alanın yaklaşık %36'sını kaplamakta ve burada endemik bitkiler de dahil olmak üzere birçok bitki türü bulunmaktadır. Parkın bitki kuşakları çevresel faktörlere bağlı olarak daralarak kubenin etrafında konsantrik daireler oluşturur. Bu durum ekosistemin zenginliğini artırmaktadır. Ayrıca bölgedeki yüksekliğin aniden artması çalı kuşağından çam kuşağına geçişi etkilemektedir. Theth ve Valbona gibi yerlerde soğuk hava gölleri nedeniyle bitki katmanlarının ters döndüğü gözlenmektedir. Hayvan çeşitliliği açısından Alp Milli Parkı birçok türü barındırmakta. Korunma altında olan büyük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibiler de bulunmaktadır. Akbaba, yaban keçisi, ayı gibi nadir ve tehdit altında olan türler bu bölgedeki zengin doğal yaşamın bir parçasıdır. Ayrıca Alp nehirlerinde bulunan alabalıklar da bölgenin ekosisteminin önemli bir bileşenidir. Alp Milli Parkı doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve zengin ekosistemiyle sadece Arnavutluk için değil, aynı zamanda Avrupa için de büyük bir öneme sahiptir. Ziyaretçilere sunduğu eşsiz manzaralar ve doğal yaşam alanları bu parkı keşfetmek isteyenler için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Alp Milli Parkı doğa severler ve macera arayanlar için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Arnavutluğun büyüleyici yanlarını bir kez daha hatırlayarak bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Haber bülteni, profil ve Arnavutluğu tanıtıyoruz başlıklı yorum. Haberlerle başlıyoruz. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da düzenlendi. Avrupa'nın dört bir yanından 48 devlet ve hükümet başkanının katıldığı bu 8. toplantıya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Zirve geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar sloganıyla düzenleniyor. Zirveye ayrıca Avrupa ve dünya siyasetinin önemli isimleri de katılıyor. Toplantıda ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, enerji konuları, küresel krizler ve devam eden çatışmaların ele alınması bekleniyor. Zirve sonunda ortak tutumlar ve gelecekte atılacak adımları içeren bir bildirinin yayımlanması öngörülüyor. Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleşi, Danimarka'da düzenlenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı. Konferansta üye ve aday ülkelerin parlamento liderleri, kıtanın güvenliği ve Avrupa Birliği'nin gelişmesine ilişkin mevcut ve gelecekteki zorluklar ele alındı. Konferansın değişen dünya düzeninde Avrupa güvenlik genişleme ve parlamentoların rolü başlıklı ilk oturumunda konuşan Peleşi, Arnavutluğun jeopolitik gelişmeler, Avrupa Birliği genişlemesi ve Batı Balkanların Avrupa perspektifine ilişkin tutumu paylaştı. Peleşi konuşmasında Avrupa'nın stratejik rekabet, hibrit tehditler, ekonomik baskılar ve çatışmalar gibi birçok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu, kritik bir dönemden geçtiğini vurguladı. Ayrıca bölge ülkeleri için açık ve güvenilir bir üyelik perspektifinin önemine dikkat çeken Peleşi, bunun reformlar ve demokratik kurumların güçlendirilmesi için güçlü bir teşvik olduğunu belirtti. Batı Balkanların genç iş gücü, stratejik konumu ve enerji kaynaklarıyla Avrupa Birliği için önemli bir potansiyel sunduğunu da sözlerine ekledi. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Arnavutluğun Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin normal şekilde ilerlediğini belirterek, üye ülkeler tarafından herhangi bir veto veya engelleme olduğu iddiaları yalanladı. Avrupa ve Dışişleri Komisyonu'nda İBAR raporu ve müzakere sürecinin gelişmesiyle ilgili olarak düzenlenen bir dinlemede konuşan hoca, entegrasyon sürecinin karmaşık olmakla birlikte iyi yapılandırılmış olduğunu ve liyakat, somut sonuçlar ve reformların uygulanmasına dayandığını vurguladı. Hoca'ya göre Arnavutluk kısa bir zaman diliminde hızlı ilerleme kaydetti. 13 Ekim 2024'te Arnavutluk henüz hiçbir müzakere faslını açmamıştı. Ancak sadece 13 ay sonra 17 Kasım 2025'te tüm fasıllar, toplam 33 fasıl açıldı, dedi. Bakan, genişleme sürecinin yeni metodolojisi çerçevesinde Avrupa Komisyonu'nun 24 ara hedef belirlediğini ve bunların 92 somut önlemede detaylandırdığını, Arnavutluğun 2025-2026 döneminde bu kriterleri karşılamak için yoğun şekilde çalıştığını açıkladı.
Hiçbir blokaj yok. Süreç normal şekilde ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor, dedi Dışişleri Bakanı. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Türkiye'nin Arnavutluk'taki yeni atanan Büyükelçisi Barış Erciyes ile bir görüşme yaptı. Hoca sosyal medya paylaşımında görüşmede Arnavutluk ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın ve yıllar içinde gelişerek güçlenen mükemmel ilişkilerin yeniden teyit edildiğini belirtti. Bu ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve yakın işbirliğine dayandığını, ayrıca ortak tarihsel ve kültürel bağlar ile NATO müttefikleri çerçevesinde uyumlu çıkarlarla güçlendiğini ifade etti. Bakan Hoca, görüşmelerin özellikle iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine odaklandığını söyledi. Taraflar güvenlik ve savunma, altyapı, turizm, eğitim ve ekonomik kalkınma gibi kilit sektörlerde henüz tam olarak kullanılmamış potansiyelin değerlendirilmesini ele aldı. Ayrıca ticaretin ve yatırımların genişletilmesi konusu görüşmede değerlendirildi. Bu kapsamda Türkiye'nin Arnavutluk'taki güçlü ve dinamik iş dünyası varlığına dikkat çekildi. Hoca, Batı Balkanlar ve daha geniş bölgede istikrar, güvenlik ve işbirliğin teşvik edilmesi için sürdürülebilir ve koordineli çalışmaların önemini dile getirdi. Bakan ayrıca ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve ortak önceliklerin ilerletilmesi amacıyla Büyükelçi Erciyes ile yakın işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. Deniz taşımacılığı 2026 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artış kaydetti. Hem yük hacminde hem de gemi ve yolcu hareketliğinde ciddi bir yükselme kaydedildi. İstatistikler Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, Kosova'nın 4 ana deniz limanında, Durrës, Vlora, Shëngjin ve Saran'da toplamda yaklaşık 2,28 milyon ton yük işlemiş. Bu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir artış gösterdi. Durrës Limanı, ülkenin deniz taşımacılığında ana merkez olmaya devam etmektedir. Toplam yük hacminin %95,2'sini karşılayarak yaklaşık 2,17 milyon ton yük işlemiş. Bu arada Saranda Limanı ise bu dönemde yalnızca 7 bin ton yükle modest bir seviyeye kaldı. Vlora Limanı 62 bin ton yük işlemeyi başardı. Shëngjin Limanı 40 bin ton yük işlemiştir. Yolcu taşımacılığı da artış gösterdi. Durrës Limanı toplam yolcu taşımacılığın %77,5'ini gerçekleştirirken, Saranda Limanı %14,4, Vlora Limanı %8,1 ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Kosova'da kayıtlı tüm siyasi partiler 7 Mayıs'a kadar Kosova Merkez Seçim Komisyonu'na Kosova Cumhuriyeti Meclisi için yapılacak erken genel seçimlere katılıp katılmayacaklarını bildirmek zorundadır. Bu yasal yükümlülük şu an kayıtlı 53 parti için geçerli, ancak şehircilik girişimleri veya bağımsız adaylar olarak yarışacak olanlar bu kapsamda değildir. 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak seçimlerin resmi kampanya dönemi 28 Mayıs'tan başlayıp 7 Haziran'a kadar devam edecektir. Siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralamasını belirleneceği kura 16 Mayıs 2026 tarihinde yapılacaktır. Haberleri dinlediniz.

Burası Tiran Radyosu. Profil başlıklı yorum. Bu profil bölümünde Arnavut müziğinin en sevilen ve en temsilci isimlerinden biri olan besteci ve müzisyen Agim Krajka'yı ele alıyoruz. Onlarca yıl boyunca müziğimize ritim, duygu ve kimlik kazandıran Krajka, ardında zengin ve sanatsal miras bırakmıştır. Agim Krajka 3 Mayıs 1937'de Kavaya'da kökenli, Dibr olan bir ailede dünyaya geldi. Müziğin günlük yaşamın bir parçası olduğunu bu ortamda büyüdü. Babası amatör olmasına rağmen keman, mandolin ve akordeon gibi çeşitli enstrümanlar çalıyor. Böylece küçük yaşlardan itibaren onda müziğe karşı büyük bir ilgi uyandırıyordu. Özellikle akordeon onun sanat yolculuğunun başlangıcını belirleyen enstrüman oldu. 1963 yılında teori ve kompozisyon eğitimi almaya başladı. Bu süreçte Arnavut profesyonel müziğinin kurucularından besteci Cesk Zadeyan'ın öğrencisi olarak yetişti. Bu eğitim onun müzikal tarzını ve yaratıcı kimliğini derinden etkiledi. 1964 yılında halk şarkıları ve oyun havaları devlet topluluğuna katıldı. Krajka burada enstrümancı, besteci ve orkestra şefi olarak öne çıktı. Bu dönem onun sanatçı kimliğinin olgunlaşmasına belirleyici oldu. Topluluk için bestelediği pek çok halk dansı, Arnavutluğun zengin folkloruna dayanarak repertuvarın önemli bir parçası haline geldi. Krajka'nın müzik kariyeri 40 yılı aşkın bir süreyi kapsıyor ve çok geniş bir tür yelpazesine yayılıyor. Hem hafif müzikte hem de halk müziğinde büyük başarı kazanan sanatçı, hala sevilerek dinlenen birçok esere imza atmıştır. Onun tarzı modern armoni ile duygusal melodiyi ustaca birleştirilmesiyle öne çıkıyor. Dönemin Arnavut müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Agim Krajka'nın önemli katkılarından biri de akordeon repertuvarının gelişimine yenilikti. Bu alanda bestelediği çok sayıda orkestral eser hem melodik dil hem de kullanılan armoni açısından yenilikler getirmiştir. Bu çalışmalar onu Arnavutluk'ta bu türün öncülerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca hafif müzik festivallerine düzenli olarak katılan Krajka birçok ödül kazanmıştır. 15'in üzerine ikincilik, birkaç üçüncülük ve 1987 yılında Seni Unutmam adlı eserle birincilik aldı. Bu şarkı Libova kız kardeşleri tarafından seslendirildi. Bunun yanı sıra ilk festivallerde Ritmik bir kompleks grubunun yöneticiliğini yaparak Arnavut müzik sahnesinin şekillenmesine katkıda bulundu. Krajka sinema müziğinde de iz bıraktı. Kentten Hanım, Köyden Bir Kız ve Mutlu Çift gibi tanınmış Arnavut filmlerinde bestelediği müzikler kolektif hafızanın bir parçası haline gelmiştir. Sanat ve kültüre yaptığı olağanüstü katkılar nedeniyle kendisine ülkenin en yüksek onurlarından biri olan Ulusal Onur Unvanı verildi. 1 Mart 2021'de Arnavut müziğin parlak isimlerinden birini kaybetmiş olsa da Agim Krajka'nın mirası eserleri aracılığıyla yaşamaya devam etmektedir ve gelecek nesiller için değerli bir hazine olmaya devam etmektedir. Agim Krajka'nın kişiliği, müziğe adanmışlık ve tutkunun bir simgesi olarak hatırlanmaktadır.
O yalnızca içtelikten üretilen bir sanatçı değil, aynı zamanda Arnavut müzik kimliğini derinden etkileyen bir figürdür. Profil başlıklı yorumu okuduk. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayını sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Arnavutluğu tanıtıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda güzel ülkemizin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini keşfedeceğiz. Alp Milli Parkı 2022 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla doğal koruma alanı ilan edildi. Bu park, Arnavutluğun en etkileyici ve zengin doğal güzelliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Park, Valbona Vadisi ve Theth gibi muhteşem ekosistemleri içerirken, Gashi Nehri de koruma alanına dahil edilmiştir. Toplamda 83 bin hektarlık bir alanı kapsayan Alp Milli Parkı hem doğal yaşamı hem de benzersiz manzaralarıyla dikkat çekmektedir. Alp Milli Parkı 64 kilometre uzunluğunda ve 60 kilometre genişliğine sahip olup 2000 kilometre karelik bir yüzey alanına sahiptir. Bu özellikleriyle Arnavutluğun en dağlık ve ilginç bölgesi konumundadır. Alpler, Avrupa'nın nadir dağlık alanlarından biri olarak öne çıkmakta ve ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunmaktadır. Park içerisinde yer alan Jezerta Zirvesi, 2694 metre yüksekliği ile Arnavutluğun en yüksek zirvesidir ve Korab Dağı'nın ardından gelmektedir. Bölgenin jeolojik yapısı büyük bir kube şeklindedir ve dağ sıraları ve vadilerin düzeni ışınsal bir biçimde dağılmaktadır. Özellikle buzul araziler bu bölgeyi özel kılmaktadır. Alp Milli Parkı ayrıca çok sayıda buzul gölüne de ev sahipliği yapmakta. Bu göller doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekmektedir. Alp bölgesinin doğal yaşamı oldukça zengindir. Burada Şala, Valbona, Temi gibi birçok nehri bulunmaktadır. Bu nehirler bölgedeki ekosistemin zenginliğini destekler. Park içerisinde yaklaşık 30 buzul gölü yer almakta ve bu göller Gashi Göl bölgesinde ve Jezerta bloğunda gruplar halinde bulunmaktadır. Bölgedeki topraklar dağlık kahverengi, ormanlık ve meralı topraklardan oluşmakta olup, ormanlık alanlar çam ve kayın ağaçları ile zenginleştirilmiştir. Alp Milli Parkı bitki örtüsü açısından da oldukça çeşitlidir. Ormanlar toplam alanın yaklaşık %36'sını kaplamakta ve burada endemik bitkiler de dahil olmak üzere birçok bitki türü bulunmaktadır. Parkın bitki kuşakları çevresel faktörlere bağlı olarak daralarak kubenin etrafında konsantrik daireler oluşturur. Bu durum ekosistemin zenginliğini artırmaktadır. Ayrıca bölgedeki yüksekliğin aniden artması çalı kuşağından çam kuşağına geçişi etkilemektedir. Theth ve Valbona gibi yerlerde soğuk hava gölleri nedeniyle bitki katmanlarının ters döndüğü gözlenmektedir. Hayvan çeşitliliği açısından Alp Milli Parkı birçok türü barındırmakta. Korunma altında olan büyük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibiler de bulunmaktadır. Akbaba, yaban keçisi, ayı gibi nadir ve tehdit altında olan türler bu bölgedeki zengin doğal yaşamın bir parçasıdır. Ayrıca Alp nehirlerinde bulunan alabalıklar da bölgenin ekosisteminin önemli bir bileşenidir. Alp Milli Parkı doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve zengin ekosistemiyle sadece Arnavutluk için değil, aynı zamanda Avrupa için de büyük bir öneme sahiptir. Ziyaretçilere sunduğu eşsiz manzaralar ve doğal yaşam alanları bu parkı keşfetmek isteyenler için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Alp Milli Parkı doğa severler ve macera arayanlar için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Arnavutluğun büyüleyici yanlarını bir kez daha hatırlayarak bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Haber bülteni, profil ve Arnavutluğu tanıtıyoruz başlıklı yorum. Haberlerle başlıyoruz. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da düzenlendi. Avrupa'nın dört bir yanından 48 devlet ve hükümet başkanının katıldığı bu 8. toplantıya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Zirve geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar sloganıyla düzenleniyor. Zirveye ayrıca Avrupa ve dünya siyasetinin önemli isimleri de katılıyor. Toplantıda ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, enerji konuları, küresel krizler ve devam eden çatışmaların ele alınması bekleniyor. Zirve sonunda ortak tutumlar ve gelecekte atılacak adımları içeren bir bildirinin yayımlanması öngörülüyor. Arnavutluk Meclis Başkanı Niko Peleşi, Danimarka'da düzenlenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı. Konferansta üye ve aday ülkelerin parlamento liderleri, kıtanın güvenliği ve Avrupa Birliği'nin gelişmesine ilişkin mevcut ve gelecekteki zorluklar ele alındı. Konferansın değişen dünya düzeninde Avrupa güvenlik genişleme ve parlamentoların rolü başlıklı ilk oturumunda konuşan Peleşi, Arnavutluğun jeopolitik gelişmeler, Avrupa Birliği genişlemesi ve Batı Balkanların Avrupa perspektifine ilişkin tutumu paylaştı. Peleşi konuşmasında Avrupa'nın stratejik rekabet, hibrit tehditler, ekonomik baskılar ve çatışmalar gibi birçok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu, kritik bir dönemden geçtiğini vurguladı. Ayrıca bölge ülkeleri için açık ve güvenilir bir üyelik perspektifinin önemine dikkat çeken Peleşi, bunun reformlar ve demokratik kurumların güçlendirilmesi için güçlü bir teşvik olduğunu belirtti. Batı Balkanların genç iş gücü, stratejik konumu ve enerji kaynaklarıyla Avrupa Birliği için önemli bir potansiyel sunduğunu da sözlerine ekledi. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Arnavutluğun Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin normal şekilde ilerlediğini belirterek, üye ülkeler tarafından herhangi bir veto veya engelleme olduğu iddiaları yalanladı. Avrupa ve Dışişleri Komisyonu'nda İBAR raporu ve müzakere sürecinin gelişmesiyle ilgili olarak düzenlenen bir dinlemede konuşan hoca, entegrasyon sürecinin karmaşık olmakla birlikte iyi yapılandırılmış olduğunu ve liyakat, somut sonuçlar ve reformların uygulanmasına dayandığını vurguladı. Hoca'ya göre Arnavutluk kısa bir zaman diliminde hızlı ilerleme kaydetti. 13 Ekim 2024'te Arnavutluk henüz hiçbir müzakere faslını açmamıştı. Ancak sadece 13 ay sonra 17 Kasım 2025'te tüm fasıllar, toplam 33 fasıl açıldı, dedi. Bakan, genişleme sürecinin yeni metodolojisi çerçevesinde Avrupa Komisyonu'nun 24 ara hedef belirlediğini ve bunların 92 somut önlemede detaylandırdığını, Arnavutluğun 2025-2026 döneminde bu kriterleri karşılamak için yoğun şekilde çalıştığını açıkladı.
Hiçbir blokaj yok. Süreç normal şekilde ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor, dedi Dışişleri Bakanı. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Türkiye'nin Arnavutluk'taki yeni atanan Büyükelçisi Barış Erciyes ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Arnavutluk ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın ve yıllar içinde gelişerek güçlenen mükemmel ilişkilerin yeniden teyit edildiğini belirtti. Bu ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve yakın işbirliğine dayandığını, ayrıca ortak tarihsel ve kültürel bağlar ile NATO müttefikleri çerçevesinde uyumlu çıkarlarla güçlendiğini ifade etti. Bakan Hoca, görüşmelerin özellikle iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine odaklandığını söyledi. Taraflar güvenlik ve savunma, altyapı, turizm, eğitim ve ekonomik kalkınma gibi kilit sektörlerde henüz tam olarak kullanılmamış potansiyelin değerlendirilmesini ele aldı. Ayrıca ticaretin ve yatırımların genişletilmesi konusu görüşmede değerlendirildi. Bu kapsamda Türkiye'nin Arnavutluk'taki güçlü ve dinamik iş dünyası varlığına dikkat çekildi. Hoca, Batı Balkanlar ve daha geniş bölgede istikrar, güvenlik ve işbirliğin teşvik edilmesi için sürdürülebilir ve koordineli çalışmaların önemini dile getirdi. Bakan ayrıca ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve ortak önceliklerin ilerletilmesi amacıyla Büyükelçi Erciyes ile yakın işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. Deniz taşımacılığı 2026 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artış kaydetti. Hem yük hacminde hem de gemi ve yolcu hareketliğinde ciddi bir yükselme kaydedildi. İstatistikler Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, Kosova'nın 4 ana deniz limanında, Durrës, Vlora, Schengen ve Saran'da toplamda yaklaşık 2,28 milyon ton yük işlemiş. Bu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir artış gösterdi. Durrës Limanı, ülkenin deniz taşımacılığında ana merkez olmaya devam etmektedir. Toplam yük hacminin %95,2'sini karşılayarak yaklaşık 2,17 milyon ton yük işlemiş. Bu arada Saranda Limanı ise bu dönemde yalnızca 7 bin ton yükle modest bir seviyeye kaldı. Vlora Limanı 62 bin ton yük işlemeyi başardı. Schengen Limanı 40 bin ton yük işlemiştir. Yolcu taşımacılığı da artış gösterdi. Durrës Limanı toplam yolcu taşımacılığın %77,5'ini gerçekleştirirken, Saranda Limanı %14,4, Vlora Limanı %8,1 ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Kosova'da kayıtlı tüm siyasi partiler 7 Mayıs'a kadar Kosova Merkez Seçim Komisyonu'na Kosova Cumhuriyeti Meclisi için yapılacak erken genel seçimlere katılıp katılmayacaklarını bildirmek zorundadır. Bu yasal yükümlülük şu an kayıtlı 53 parti için geçerli, ancak şehircilik girişimleri veya bağımsız adaylar olarak yarışacak olanlar bu kapsamda değildir. 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak seçimlerin resmi kampanya dönemi 28 Mayıs'tan başlayıp 7 Haziran'a kadar devam edecektir. Siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralamasını belirleneceği kura 16 Mayıs 2026 tarihinde yapılacaktır. Haberleri dinlediniz.

Burası Tiran Radyosu. Profil başlıklı yorum. Bu profil bölümünde Arnavut müziğinin en sevilen ve en temsilci isimlerinden biri olan besteci ve müzisyen Agim Krajka'yı ele alıyoruz. Onlarca yıl boyunca müziğimize ritim, duygu ve kimlik kazandıran Krajka, ardında zengin ve sanatsal miras bırakmıştır. Agim Krajka 3 Mayıs 1937'de Kavaya'da kökenli, Dibr olan bir ailede dünyaya geldi. Müziğin günlük yaşamın bir parçası olduğunu bu ortamda büyüdü. Babası amatör olmasına rağmen keman, mandolin ve akordeon gibi çeşitli enstrümanlar çalıyor. Böylece küçük yaşlardan itibaren onda müziğe karşı büyük bir ilgi uyandırıyordu. Özellikle akordeon onun sanat yolculuğunun başlangıcını belirleyen enstrüman oldu. 1963 yılında teori ve kompozisyon eğitimi almaya başladı. Bu süreçte Arnavut profesyonel müziğinin kurucularından besteci Cesc Zadeyan'ın öğrencisi olarak yetişti. Bu eğitim onun müzikal tarzını ve yaratıcı kimliğini derinden etkiledi. 1964 yılında halk şarkıları ve oyun havaları devlet topluluğuna katıldı. Krajka burada enstrümancı, besteci ve orkestra şefi olarak öne çıktı. Bu dönem onun sanatçı kimliğinin olgunlaşmasına belirleyici oldu. Topluluk için bestelediği pek çok halk dansı, Arnavutluğun zengin folkloruna dayanarak repertuvarın önemli bir parçası haline geldi. Krajka'nın müzik kariyeri 40 yılı aşkın bir süreyi kapsıyor ve çok geniş bir tür yelpazesine yayılıyor. Hem hafif müzikte hem de halk müziğinde büyük başarı kazanan sanatçı, hala sevilerek dinlenen birçok esere imza atmıştır. Onun tarzı modern armoni ile duygusal melodiyi ustaca birleştirilmesiyle öne çıkıyor. Dönemin Arnavut müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Agim Krajka'nın önemli katkılarından biri de akordeon repertuvarının gelişimine yenilikti. Bu alanda bestelediği çok sayıda orkestral eser hem melodik dil hem de kullanılan armoni açısından yenilikler getirmiştir. Bu çalışmalar onu Arnavutluk'ta bu türün öncülerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca hafif müzik festivallerine düzenli olarak katılan Krajka birçok ödül kazanmıştır. 15'in üzerine ikincilik, birkaç üçüncülük ve 1987 yılında Seni Unutmam adlı eserle birincilik aldı. Bu şarkı Libova Kız Kardeşleri tarafından seslendirildi. Bunun yanı sıra ilk festivallerde Ritmik Bir Kompleks grubunun yöneticiliğini yaparak Arnavut müzik sahnesinin şekillenmesine katkıda bulundu. Krajka sinema müziğinde de iz bıraktı. Kentten Hanım, Köyden Bir Kız ve Mutlu Çift gibi tanınmış Arnavut filmlerinde bestelediği müzikler kolektif hafızanın bir parçası haline gelmiştir. Sanat ve kültüre yaptığı olağanüstü katkılar nedeniyle kendisine ülkenin en yüksek onurlarından biri olan Ulusal Onur Unvanı verildi. 1 Mart 2021'de Arnavut müziğin parlak isimlerinden birini kaybetmiş olsa da Agim Krajka'nın mirası eserleri aracılığıyla yaşamaya devam etmektedir ve gelecek nesiller için değerli bir hazine olmaya devam etmektedir. Agim Krajka'nın kişiliği, müziğe adanmışlık ve tutkunun bir simgesi olarak hatırlanmaktadır.
O yalnızca iştelikten üretilen bir sanatçı değil, aynı zamanda Arnavut müzik kimliğini derinden etkileyen bir figürdür. Profil başlıklı yorumu okuduk. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayını sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Arnavutluğu tanıtıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda güzel ülkemizin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini keşfedeceğiz. Alp Milli Parkı 2022 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla doğal koruma alanı ilan edildi. Bu park, Arnavutluğun en etkileyici ve zengin doğal güzelliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Park, Valbona Vadisi ve Theth gibi muhteşem ekosistemleri içerirken, Gashi Nehri de koruma alanına dahil edilmiştir. Toplamda 83 bin hektarlık bir alanı kapsayan Alp Milli Parkı hem doğal yaşamı hem de benzersiz manzaralarıyla dikkat çekmektedir. Alp Milli Parkı 64 kilometre uzunluğunda ve 60 kilometre genişliğine sahip olup 2000 kilometre karelik bir yüzey alanına sahiptir. Bu özellikleriyle Arnavutluğun en dağlık ve ilginç bölgesi konumundadır. Alpler, Avrupa'nın nadir dağlık alanlarından biri olarak öne çıkmakta ve ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunmaktadır. Park içerisinde yer alan Jezerta Zirvesi, 2694 metre yüksekliği ile Arnavutluğun en yüksek zirvesidir ve Korab Dağı'nın ardından gelmektedir. Bölgenin jeolojik yapısı büyük bir kube şeklindedir ve dağ sıraları ve vadilerin düzeni ışınsal bir biçimde dağılmaktadır. Özellikle buzul araziler bu bölgeyi özel kılmaktadır. Alp Milli Parkı ayrıca çok sayıda buzul gölüne de ev sahipliği yapmakta. Bu göller doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekmektedir. Alp bölgesinin doğal yaşamı oldukça zengindir. Burada Şala, Valbona, Temi gibi birçok nehri bulunmaktadır. Bu nehirler bölgedeki ekosistemin zenginliğini destekler. Park içerisinde yaklaşık 30 buzul gölü yer almakta ve bu göller Gashi Göl bölgesinde ve Jezerta bloğunda gruplar halinde bulunmaktadır. Bölgedeki topraklar dağlık kahverengi, ormanlık ve meralı topraklar. Ormanlık alanlar çam ve kayın ağaçları ile zenginleştirilmiştir. Alp Milli Parkı bitki örtüsü açısından da oldukça çeşitlidir. Ormanlar toplam alanın yaklaşık %36'sını kaplamakta ve burada endemik bitkiler de dahil olmak üzere birçok bitki türü bulunmaktadır. Parkın bitki kuşakları çevresel faktörlere bağlı olarak daralarak kubenin etrafında konsantrik daireler oluşturur. Bu durum ekosistemin zenginliğini artırmaktadır. Ayrıca bölgedeki yüksekliğin aniden artması çalı kuşağından çam kuşağına geçişi etkilemektedir. Theth ve Valbona gibi yerlerde soğuk hava gölleri nedeniyle bitki katmanlarının ters döndüğü gözlenmektedir. Hayvan çeşitliliği açısından Alp Milli Parkı birçok türü barındırmakta. Korunma altında olan büyük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve amfibiler de bulunmaktadır. Akbaba, yaban keçisi, ayı gibi nadir ve tehdit altında olan türler bu bölgedeki zengin doğal yaşamın bir parçasıdır. Ayrıca Alp nehirlerinde bulunan alabalıklar da bölgenin ekosisteminin önemli bir bileşenidir. Alp Milli Parkı doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve zengin ekosistemiyle sadece Arnavutluk için değil, aynı zamanda Avrupa için de büyük bir öneme sahiptir. Ziyaretçilere sunduğu eşsiz manzaralar ve doğal yaşam alanları bu parkı keşfetmek isteyenler için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Alp Milli Parkı doğa severler ve macera arayanlar için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Arnavutluğun büyüleyici yanlarını bir kez daha hatırlayarak bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, entegrasyon yolunda Arnavutluk ve müzik programıyla karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Arnavutluğun AB katılım müzakerelerinde ilerlemesini takdir etti. Komite, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım konusunda kararlılığını överken, kabul edilen reformların uygulanmasının artık kritik bir aşamaya geldiğini vurguladı. Açıklamada reformların sahada somut sonuçlar üretmesinin önemine dikkat çekildi. Andreas Schreider tarafından hazırlanan rapor, 58 kabul, 7 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Komite üyeleri Arnavutluğun AB entegrasyon sürecine güçlü bağlılığını ve son yıllarda kaydettiği hızlı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Yetkililere çıkarılan yasaların eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Raportör Schreider, Arnavutluğun üyelik sürecinde öncü ülkelerden biri olduğunu belirtti. 2027 yılı sonuna kadar müzakerelerin tamamlanmasının hem mümkün hem de gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti. Bu yılki raporun özellikle sosyal konulara odaklandığını söyledi. Raporda ayrıca yalnızca ekonomi ve hukuk devleti alanların değil, güçlü bir sosyal sistemin de önemine vurgu yapıldı. Milletvekilleri Arnavutluğun AB dış ve güvenlik politikasıyla uyumunu ve bölgesel istikrara katkısını övdü. Nihai oylamanın Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılması bekleniyor. Başbakan Edi Rama, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze saldırının ardından sert bir açıklama yaptı. Başbakan Rama, saldırıları egemen bir devlete yönelik haksız ve tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi. Başbakan Rama, İran'ı terörist bir devlet olarak tanımlayarak saldırıların bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekrar füze ve drone saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı. Arnavutluğun şiddet ve istikrarsızlık yayan bu tür eylemleri en güçlü şekilde kınadığını belirten Başbakan Rama, Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Saldırıların sadece bir ülkeye değil, daha geniş bir coğrafyada barışa yönelik olduğunu vurguladı. Başbakan ayrıca bu tür eylemlerin saldırgan tarafın uluslararası alanda izolasyonunu artıracağını söyledi. Tiran 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Dünya Hukuk Kongresi'nin açılış oturumuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik, demokratik toplumların geleceği açısından kritik öneme sahip hukukun üstünlüğü temasına odaklanacak. Program 6 Mayıs'ta Tiran Sanat Üniversitesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak. Törende hukuk alanında öne çıkan isimlere Doktora Honoris Causa unvanı verilecek. 7 Mayıs'ta ise resmi açılış Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Javier Cremades, Vivian Reading ve Angela Montoya gibi önemli isimler de katılacak. Açılış oturumunda Başbakan Edi Rama da bir konuşma yapacak. Kongre 2027 Dünya Hukuk Kongresi'ne giden süreçte önemli bir adım olarak görülüyor. Uluslararası hukuk camiasının ortak değerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor aynı zamanda. Arnavutluk eski meclis başkanı Servet Bulumbi 89 yaşında hayatını kaybetti. Servet Bulumbi'nin ölümü ülke siyasetinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sosyalist Parti'nin kurucularından biri olan Servet Bulumbi, Arnavutluğun demokrasi sürecinde önemli rol oynadı. 2002-2005 yılları arasında meclis başkanlığı görevini üstlendi. 90'lı yıllarda partinin dönüşüm sürecinde Kilit bir figür olarak öne çıkan Servet Bulumbi uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Korça bölgesini temsil ederek siyasi hayatını sürdürdü. Akademik kimliğiyle de tanınan Servet Bulumbi felsefe profesörüydü. Tiran Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptı ve özellikle siyaset bilimiyle felsefe alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 5 Mayıs ülkede Şehitler Günü olarak anılıyor. Bu özel günde özgürlük ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler için törenler düzenleniyor. Anma etkinlikleri başkent başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştiriliyor. Şehitler mezarlığında düzenlenen törenlerde hayatını kaybedenlerin saygı ve minnetle yad ediliyor. Günün tarihi 5 Mayıs 1942'de hayatını kaybeden direnişçi Kemal Safa'ya dayanıyor. Bu tarih, faşizme karşı mücadelenin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehitler Günü sadece bir anma değil, aynı zamanda ulusal hafızanın ve ortak fedakarlığın simgesi olarak görülüyor. Günün, ülkenin geçmişten bugüne uzanan özgürlük mücadelesini temsil ediyor. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca, AADF Yönetim Kurulu Başkanı Michael Granoff ile bir araya geldi. Görüşmede kültürel miras alanında işbirliği ele alındı. Toplantıda Arnavutluk Amerika Kalkınma Fonu'nun ülkede yürüttüğü projelerin önemi vurgulandı. Bu projelerin kültür, eğitim ve kentsel gelişim alanlarında sürdürülebilir dönüşüm sağladığı ifade edildi. Görüşmede mevcut projelerin ilerleyişi ve etkileri değerlendirildi. Özellikle Berat ve Elbasan kaleleriyle Lin yerleşimine yönelik çalışmalar gündeme geldi. Ayrıca Expo'nun yeniden yapılandırılması konusu da ele alındı. Dijitalleşme adımlarıyla kültür sektörünün modernleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Burası Tirar Radyosu. Entegrasyon yolunda Arnavutluk programı. Değerli dinleyiciler, bugün Avrupa entegrasyonuna ayrılan köşemizde Arnavutluk hükümetinin parlamentoya sunduğu son raporu ele alıyoruz. Raporda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin ilerleyişi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler yer alıyor. Belgeye göre Arnavutluk 2026 yılı içinde müzakerelerin ilk 10 faslını kapatmayı hedefliyor. Aynı zamanda yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekiliyor. Hükümet, ülkenin müzakere sürecinde ileri bir aşamada olduğunu değerlendiriyor. Raporda özellikle adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi gibi temel alanlarda yapılan reformlar öne çıkarılıyor. Arnavutluğun AB'ye yakınlaşma süreci yıllar öncesine dayanıyor. Ülke 2006 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. 2014'te aday ülke statüsü aldı. Müzakerelerin resmen başladığı ilk hükümetler arası konferans ise Temmuz 2022'de Brüksel'de gerçekleştirildi. Rapora göre Arnavutluk müzakerelere başlıklarının tüm kümelerini açmış durumda. Ara kriterlere ilişkin değerlendirme raporunun ülke tarafından onaylanması bekleniyor. 26 Şubat'ta Avrupa Komisyonu temel yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair olumlu görüş bildirdi. Sürecin merkezinde yer alan iki temel fasıl ise yargı ve temel haklar 23. fasıl, adalet, özgürlük ve güvenlik 24. fasıl olarak öne çıkıyor. Hükümete göre bu başlıklar kapsamında belirtilen 24 ara kriter için daha önce AB kurumlarıyla mutabık alınan 92 kritik konu ele alındı. Raporda ayrıca bu süreçte yargı reformu, organize suçla mücadele, temel hakların korunması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesiyle bağlantılı en az 75 yasal ve düzenleyici adımın atıldığı belirtiliyor. Adalet sisteminde kaydedilen ilerleme önemli bir yer tutuyor. Belgede SPAC ve Ulusal Soruşturma Bürosu gibi yeni kurumların işleyişine dikkat çekilirken özellikle Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nde biriken dava yükünün azaltıldığı vurgulanıyor. Ayrıca yargı sisteminin dijitalleşmesine yönelik projelerde ilerleme sağlandığı ifade ediliyor. Yolsuzluk ve organize suçla mücadele alanında ise 2025 yılına ait somut sonuçlar paylaşılmış durumda. Organize suç kapsamında 74 yeni soruşturma açıldığı, 18 iddianame hazırlandığı ve 61 kesinleşmiş mahkeme kararı verildiği belirtiliyor. Üst düzey yolsuzlukla ilgili olarak 6 yeni soruşturma, 10 iddianame ve 5 kesin hüküm kaydedildi. Diğer yolsuzluk vakalarında ise 878 yeni soruşturma, 236 iddianame ve 221 kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor. Kara para aklamayla mücadelede 207 yeni soruşturma ve 16 kesinleşmiş ceza verildiği raporda yer alıyor. Hükümet, Arnavutluğun müzakerelerin ilk 3 faslını derhal kapatmaya hazır olduğunu değerlendirirken, diğer 7 faslın da ileri aşamada bulunduğunu ve 2026 yılı içinde tamamlanabileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele mekanizması olan GRECO tarafından yapılan olumlu değerlendirmeye de yer veriliyor. Buna göre Arnavutluk için belirlenen 24 tavsiyeden 18'i uygulanmış ya da tatmin edici şekilde ele alınmış durumda. Sonuç olarak parlamentoya sunulan rapor, Arnavutluğun AB entegrasyon sürecinin önemli bir aşamaya girdiğini ortaya koyuyor. Reformlar, adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadelede elde edilecek somut sonuçlar sürecin ilerlemesi açısından belirleyici olacak. Önümüzdeki aylar ülkenin ilk fasılları kapatma hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ve 2030 üyelik vizyonuna ne ölçüde yaklaşacağını gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, yıllar içinde Arnavut Hit Şarkıları adlı favori programınızın bir başka bölümüne hoş geldiniz. Zaman içinde bir müzik yolculuğu yaparak Arnavutluğu Avrupa'nın en büyük müzik sahnesi olan Eurovision şarkı yarışmasında başarıyla temsil eden anıları, başarıları ve sesleri yeniden hatırlıyoruz. Bugün sizler için Radyo Televizyon Şarkı Festivali'nde kazanan ve daha sonra Eurovision'da Arnavutluğu temsil etmeye sorumluluğu üstlenen bazı şarkıları seçtik. 2015 yılıyla Elayda Dani I Am Live adlı şarkıyla Eurovision'da Arnavutluğu temsil etti. 2016 yılında Eneda Tarifa Orsatoçi tarafından bestelenen IQ adlı şarkıyla 54. Şarkı Festivali'ni kazandı. Eurovision'da ise İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen yarışmada şarkının İngilizce versiyonu olan Fair Tale ile Arnavutluğu temsil etti. 2018 yılına ilerliyoruz. Eugen Buşpepa, Portekiz'in Lisbon kentinde düzenlenen Eurovision sahnesinde Hasret adlı şarkıyla çıktı. RTŞ'nin 56. Şarkı Festivali'ni kazananı olan Buşpepa, güçlü canlı performansıyla büyük beğeni topladı. 2019 yılında ise Yonida Malici 57. Şarkı Festivali'ni Toprağa Dön adlı şarkıyla kazandı. Göç ve memleketle bağ temasını işleyen bu duygusal eser Eurovision'un İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen yarışmasında Arnavutluğu temsil etti. Şimdi bu şarkıları dinleyelim.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, entegrasyon yolunda Arnavutluk ve müzik programıyla karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Arnavutluğun AB katılım müzakerelerinde ilerlemesini takdir etti. Komite, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım konusunda kararlılığını överken, kabul edilen reformların uygulanmasının artık kritik bir aşamaya geldiğini vurguladı. Açıklamada reformların sahada somut sonuçlar üretmesinin önemine dikkat çekildi. Andreas Schneider tarafından hazırlanan rapor, 58 kabul, 7 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Komite üyeleri Arnavutluğun AB entegrasyon sürecine güçlü bağlılığını ve son yıllarda kaydettiği hızlı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Yetkililere çıkarılan yasaların eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Raportör Schneider, Arnavutluğun üyelik sürecinde öncü ülkelerden biri olduğunu belirtti. 2027 yılı sonuna kadar müzakerelerin tamamlanmasının hem mümkün hem de gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti. Bu yılki raporun özellikle sosyal konulara odaklandığını söyledi. Raporda ayrıca yalnızca ekonomi ve hukuk devleti alanların değil, güçlü bir sosyal sisteminde önemine vurgu yapıldı. Milletvekilleri Arnavutluğun AB dış ve güvenlik politikasıyla uyumunu ve bölgesel istikrara katkısını övdü. Nihai oylamanın Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılması bekleniyor. Başbakan Edi Rama, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze saldırının ardından sert bir açıklama yaptı. Başbakan Rama, saldırıları egemen bir devlete yönelik haksız ve tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi. Başbakan Rama, İran'ı terörist bir devlet olarak tanımlayarak saldırıların bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekrar füze ve drone saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı. Arnavutluğun şiddet ve istikrarsızlık yayan bu tür eylemleri en güçlü şekilde kınadığını belirten Başbakan Rama, Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Saldırıların sadece bir ülkeye değil, daha geniş bir coğrafyada barışa yönelik olduğunu vurguladı. Başbakan ayrıca bu tür eylemlerin saldırgan tarafın uluslararası alanda izolasyonunu artıracağını söyledi. Tiran 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Dünya Hukuk Kongresi'nin açılış oturumuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik, demokratik toplumların geleceği açısından kritik öneme sahip hukukun üstünlüğü temasına odaklanacak. Program 6 Mayıs'ta Tiran Sanat Üniversitesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak. Törende hukuk alanında öne çıkan isimlere Doktora Honoris Causa unvanı verilecek. 7 Mayıs'ta ise resmi açılış Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Javier Cremades, Vivian Reading ve Angela Montoya gibi önemli isimler de katılacak. Açılış oturumunda Başbakan Edi Rama da bir konuşma yapacak. Kongre 2027 Dünya Hukuk Kongresi'ne giden süreçte önemli bir adım olarak görülüyor. Uluslararası hukuk camiasının ortak değerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor aynı zamanda. Arnavutluk eski meclis başkanı Servet Bulumbi 89 yaşında hayatını kaybetti. Servet Bulumbi'nin ölümü ülke siyasetinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sosyalist Parti'nin kurucularından biri olan Servet Bulumbi, Arnavutluğun demokrasi sürecinde önemli rol oynadı. 2002-2005 yılları arasında meclis başkanlığı görevini üstlendi. 90'lı yıllarda partinin dönüşüm sürecinde Kilit bir figür olarak öne çıkan Servet Bulumbi uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Korça bölgesini temsil ederek siyasi hayatını sürdürdü. Akademik kimliğiyle de tanınan Servet Bulumbi felsefe profesörüydü. Tiran Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptı ve özellikle siyaset bilimiyle felsefe alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 5 Mayıs ülkede Şehitler Günü olarak anılıyor. Bu özel günde özgürlük ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler için törenler düzenleniyor. Anma etkinlikleri başkent başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştiriliyor. Şehitler mezarlığında düzenlenen törenlerde hayatını kaybedenlerin saygı ve minnetle yad ediliyor. Günün tarihi 5 Mayıs 1942'de hayatını kaybeden direnişçi Kemal Safa'ya dayanıyor. Bu tarih faşizme karşı mücadelenin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehitler Günü sadece bir anma değil, aynı zamanda ulusal hafızanın ve ortak fedakarlığın simgesi olarak görülüyor. Günün ülkenin geçmişten bugüne uzanan özgürlük mücadelesini temsil ediyor. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca, AADF Yönetim Kurulu Başkanı Michael Granoff ile bir araya geldi. Görüşmede kültürel miras alanında işbirliği ele alındı. Toplantıda Arnavutluk Amerika Kalkınma Fonu'nun ülkede yürüttüğü projelerin önemi vurgulandı. Bu projelerin kültür, eğitim ve kentsel gelişim alanlarında sürdürülebilir dönüşüm sağladığı ifade edildi. Görüşmede mevcut projelerin ilerleyişi ve etkileri değerlendirildi. Özellikle Berat ve Elbasan kaleleri ile Lin yerleşimine yönelik çalışmalar gündeme geldi. Ayrıca Expo'nun yeniden yapılandırılması konusu da ele alındı. Dijitalleşme adımlarıyla kültür sektörünün modernleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Burası Tiran Radyosu. Entegrasyon yolunda Arnavutluk programı. Değerli dinleyiciler, bugün Avrupa entegrasyonuna ayrılan köşemizde Arnavutluk hükümetinin parlamentoya sunduğu son raporu ele alıyoruz. Raporda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin ilerleyişi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler yer alıyor. Belgeye göre Arnavutluk 2026 yılı içinde müzakerelerin ilk 10 faslını kapatmayı hedefliyor. Aynı zamanda yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekiliyor. Hükümet, ülkenin müzakere sürecinde ileri bir aşamada olduğunu değerlendiriyor. Raporda özellikle adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi gibi temel alanlarda yapılan reformlar öne çıkarılıyor. Arnavutluğun AB'ye yakınlaşma süreci yıllar öncesine dayanıyor. Ülke 2006 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. 2014'te aday ülke statüsü aldı. Müzakerelerin resmen başladığı ilk hükümetler arası konferans ise Temmuz 2022'de Brüksel'de gerçekleştirildi. Rapora göre Arnavutluk müzakerelere başlıklarının tüm kümelerini açmış durumda. Ara kriterlere ilişkin değerlendirme raporunun ülke tarafından onaylanması bekleniyor. 26 Şubat'ta Avrupa Komisyonu temel yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair olumlu görüş bildirdi. Sürecin merkezinde yer alan iki temel fasıl ise yargı ve temel haklar 23. fasıl, adalet, özgürlük ve güvenlik 24. fasıl olarak öne çıkıyor. Hükümete göre bu başlıklar kapsamında belirtilen 24 ara kriter için daha önce AB kurumlarıyla mutabık kalınan 92 kritik konu ele alındı. Raporda ayrıca bu süreçte yargı reformu, organize suçla mücadele, temel hakların korunması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesiyle bağlantılı en az 75 yasal ve düzenleyici adımın atıldığı belirtiliyor. Adalet sisteminde kaydedilen ilerleme önemli bir yer tutuyor. Belgede SPAC ve Ulusal Soruşturma Bürosu gibi yeni kurumların işleyişine dikkat çekilirken özellikle Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nde biriken dava yükünün azaltıldığı vurgulanıyor. Ayrıca yargı sisteminin dijitalleşmesine yönelik projelerde ilerleme sağlandığı ifade ediliyor. Yolsuzluk ve organize suçla mücadele alanında ise 2025 yılına ait somut sonuçlar paylaşılmış durumda. Organize suç kapsamında 74 yeni soruşturma açıldığı, 18 iddianame hazırlandığı ve 61 kesinleşmiş mahkeme kararı verildiği belirtiliyor. Üst düzey yolsuzlukla ilgili olarak 6 yeni soruşturma, 10 iddianame ve 5 kesin hüküm kaydedildi. Diğer yolsuzluk vakalarında ise 878 yeni soruşturma, 236 iddianame ve 221 kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor. Kara para aklamayla mücadelede 207 yeni soruşturma ve 16 kesinleşmiş ceza verildiği raporda yer alıyor. Hükümet, Arnavutluğun müzakerelerin ilk 3 faslını derhal kapatmaya hazır olduğunu değerlendirirken, diğer 7 faslın da ileri aşamada bulunduğunu ve 2026 yılı içinde tamamlanabileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele mekanizması olan GRECO tarafından yapılan olumlu değerlendirmeye de yer veriliyor. Buna göre Arnavutluk için belirlenen 24 tavsiyeden 18'i uygulanmış ya da tatmin edici şekilde ele alınmış durumda. Sonuç olarak parlamentoya sunulan rapor, Arnavutluğun AB entegrasyon sürecinin önemli bir aşamaya girdiğini ortaya koyuyor. Reformlar, adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadelede elde edilecek somut sonuçlar sürecin ilerlemesi açısından belirleyici olacak. Önümüzdeki aylar ülkenin ilk fasılları kapatma hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ve 2030 üyelik vizyonuna ne ölçüde yaklaşacağını gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Burası Tiran Radyosu.

Neden hatırlıyoruz? Bugün sizler için Radyo Televizyon Şarkı Festivali'nde kazanan ve daha sonra Eurovision'da Arnavutluğu temsil etmeye sorumluluğu üstlenen bazı şarkıları seçtik. 2015 yılıyla Elayda Dani I Am Live adlı şarkıyla Eurovision'da Arnavutluğu temsil etti. 2016 yılında Eneda Tarifa Orsatoçi tarafından bestelenen Öykü adlı şarkıyla 54. Şarkı Festivali'ni kazandı. Eurovision'da ise İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen yarışmada şarkının İngilizce versiyonu olan Fair Tale ile Arnavutluğu temsil etti. 2018 yılına ilerliyoruz. Eugen Buşpepa, Portekiz'in Lisbon kentinde düzenlenen Eurovision sahnesinde Hasret adlı şarkıyla çıktı. RTŞ'nin 56. Şarkı Festivali'ni kazananı olan Buşpepa, güçlü canlı performansıyla büyük beğeni topladı. 2019 yılında ise Yonida Malici 57. Şarkı Festivali'ni Toprağa Dön adlı şarkıyla kazandı. Göç ve memleketle bağ temasını işleyen bu duygusal eser Eurovision'un İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen yarışmasında Arnavutluğu temsil etti. Şimdi bu şarkıları dinleyelim.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, entegrasyon yolunda Arnavutluk ve müzik programıyla karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Arnavutluğun AB katılım müzakerelerinde ilerlemesini takdir etti. Komite, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım konusunda kararlılığını överken, kabul edilen reformların uygulanmasının artık kritik bir aşamaya geldiğini vurguladı. Açıklamada reformların sahada somut sonuçlar üretmesinin önemine dikkat çekildi. Andreas Schreider tarafından hazırlanan rapor, 58 kabul, 7 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi. Komite üyeleri Arnavutluğun AB entegrasyon sürecine güçlü bağlılığını ve son yıllarda kaydettiği hızlı ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Yetkililere çıkarılan yasaların eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Raportör Schreider, Arnavutluğun üyelik sürecinde öncü ülkelerden biri olduğunu belirtti. 2027 yılı sonuna kadar müzakerelerin tamamlanmasının hem mümkün hem de gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti. Bu yılki raporun özellikle sosyal konulara odaklandığını söyledi. Raporda ayrıca yalnızca ekonomi ve hukuk devleti alanların değil, güçlü bir sosyal sistemin de önemine vurgu yapıldı. Milletvekilleri Arnavutluğun AB dış ve güvenlik politikasıyla uyumunu ve bölgesel istikrara katkısını övdü. Nihai oylamanın Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılması bekleniyor. Başbakan Edi Rama, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik füze saldırının ardından sert bir açıklama yaptı. Başbakan Rama, saldırıları egemen bir devlete yönelik haksız ve tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi. Başbakan Rama, İran'ı terörist bir devlet olarak tanımlayarak saldırıların bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tekrar füze ve drone saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı. Arnavutluğun şiddet ve istikrarsızlık yayan bu tür eylemleri en güçlü şekilde kınadığını belirten Başbakan Rama, Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Saldırıların sadece bir ülkeye değil, daha geniş bir coğrafyada barışa yönelik olduğunu vurguladı. Başbakan ayrıca bu tür eylemlerin saldırgan tarafın uluslararası alanda izolasyonunu artıracağını söyledi. Tiran 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Dünya Hukuk Kongresi'nin açılış oturumuna ev sahipliği yapacak. Etkinlik, demokratik toplumların geleceği açısından kritik öneme sahip hukukun üstünlüğü temasına odaklanacak. Program 6 Mayıs'ta Tiran Sanat Üniversitesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak. Törende hukuk alanında öne çıkan isimlere Doctora Honoris Causa unvanı verilecek. 7 Mayıs'ta ise resmi açılış Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Javier Cremades, Vivian Reading ve Angela Montoya gibi önemli isimler de katılacak. Açılış oturumunda Başbakan Edi Rama da bir konuşma yapacak. Kongre 2027 Dünya Hukuk Kongresi'ne giden süreçte önemli bir adım olarak görülüyor. Uluslararası hukuk camiasının ortak değerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor aynı zamanda. Arnavutluk eski meclis başkanı Servet Bulumbi 89 yaşında hayatını kaybetti. Servet Bulumbi'nin ölümü ülke siyasetinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sosyalist Parti'nin kurucularından biri olan Servet Bulumbi, Arnavutluğun demokrasi sürecinde önemli rol oynadı. 2002-2005 yılları arasında meclis başkanlığı görevini üstlendi. 90'lı yıllarda partinin dönüşüm sürecinde Kilit bir figür olarak öne çıkan Servet Bulumbi uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Korça bölgesini temsil ederek siyasi hayatını sürdürdü. Akademik kimliğiyle de tanınan Servet Bulumbi felsefe profesörüydü. Tiran Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yaptı ve özellikle siyaset bilimiyle felsefe alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 5 Mayıs ülkede Şehitler Günü olarak anılıyor. Bu özel günde özgürlük ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybedenler için törenler düzenleniyor. Anma etkinlikleri başkent başta olmak üzere birçok şehirde gerçekleştiriliyor. Şehitler mezarlığında düzenlenen törenlerde hayatını kaybedenlerin saygı ve minnetle yad ediliyor. Günün tarihi 5 Mayıs 1942'de hayatını kaybeden direnişçi Kemal Safa'ya dayanıyor. Bu tarih, faşizme karşı mücadelenin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehitler Günü sadece bir anma değil, aynı zamanda ulusal hafızanın ve ortak fedakarlığın simgesi olarak görülüyor. Günün, ülkenin geçmişten bugüne uzanan özgürlük mücadelesini temsil ediyor. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca, AADF Yönetim Kurulu Başkanı Michael Granoff ile bir araya geldi. Görüşmede kültürel miras alanında işbirliği ele alındı. Toplantıda Arnavutluk Amerika Kalkınma Fonu'nun ülkede yürüttüğü projelerin önemi vurgulandı. Bu projelerin kültür, eğitim ve kentsel gelişim alanlarında sürdürülebilir dönüşüm sağladığı ifade edildi. Görüşmede mevcut projelerin ilerleyişi ve etkileri değerlendirildi. Özellikle Berat ve Elbasan kaleleriyle Lin yerleşimine yönelik çalışmalar gündeme geldi. Ayrıca Expo'nun yeniden yapılandırılması konusu da ele alındı. Dijitalleşme adımlarıyla kültür sektörünün modernleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Burası Tiran Radyosu. Entegrasyon yolunda Arnavutluk programı. Değerli dinleyiciler, bugün Avrupa entegrasyonuna ayrılan köşemizde Arnavutluk hükümetinin parlamentoya sunduğu son raporu ele alıyoruz. Raporda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin ilerleyişi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler yer alıyor. Belgeye göre Arnavutluk 2026 yılı içinde müzakerelerin ilk 10 faslını kapatmayı hedefliyor. Aynı zamanda yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekiliyor. Hükümet, ülkenin müzakere sürecinde ileri bir aşamada olduğunu değerlendiriyor. Raporda özellikle adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi gibi temel alanlarda yapılan reformlar öne çıkarılıyor. Arnavutluğun AB'ye yakınlaşma süreci yıllar öncesine dayanıyor. Ülke 2006 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. 2014'te aday ülke statüsü aldı. Müzakerelerin resmen başladığı ilk hükümetler arası konferans ise Temmuz 2022'de Brüksel'de gerçekleştirildi. Rapora göre Arnavutluk müzakerelere başlıklarının tüm kümelerini açmış durumda. Ara kriterlere ilişkin değerlendirme raporunun ülke tarafından onaylanması bekleniyor. 26 Şubat'ta Avrupa Komisyonu temel yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair olumlu görüş bildirdi. Sürecin merkezinde yer alan iki temel fasıl ise yargı ve temel haklar 23. fasıl, adalet, özgürlük ve güvenlik 24. fasıl olarak öne çıkıyor. Hükümete göre bu başlıklar kapsamında belirtilen 24 ara kriter için daha önce AB kurumlarıyla mutabık kalınan 92 kritik konu ele alındı. Raporda ayrıca bu süreçte yargı reformu, organize suçla mücadele, temel hakların korunması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesiyle bağlantılı en az 75 yasal ve düzenleyici adımın atıldığı belirtiliyor. Adalet sisteminde kaydedilen ilerleme önemli bir yer tutuyor. Belgede SPAC ve Ulusal Soruşturma Bürosu gibi yeni kurumların işleyişine dikkat çekilirken özellikle Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nde biriken dava yükünün azaltıldığı vurgulanıyor. Ayrıca yargı sisteminin dijitalleşmesine yönelik projelerde ilerleme sağlandığı ifade ediliyor. Yolsuzluk ve organize suçla mücadele alanında ise 2025 yılına ait somut sonuçlar paylaşılmış durumda. Organize suç kapsamında 74 yeni soruşturma açıldığı, 18 iddianame hazırlandığı ve 61 kesinleşmiş mahkeme kararı verildiği belirtiliyor. Üst düzey yolsuzlukla ilgili olarak 6 yeni soruşturma, 10 iddianame ve 5 kesin hüküm kaydedildi. Diğer yolsuzluk vakalarında ise 878 yeni soruşturma, 236 iddianame ve 221 kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor. Kara para aklamayla mücadelede 207 yeni soruşturma ve 16 kesinleşmiş ceza verildiği raporda yer alıyor. Hükümet, Arnavutluğun müzakerelerin ilk 3 faslını derhal kapatmaya hazır olduğunu değerlendirirken, diğer 7 faslın da ileri aşamada bulunduğunu ve 2026 yılı içinde tamamlanabileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele mekanizması olan GRECO tarafından yapılan olumlu değerlendirmeye de yer veriliyor. Buna göre Arnavutluk için belirlenen 24 tavsiyeden 18'i uygulanmış ya da tatmin edici şekilde ele alınmış durumda. Sonuç olarak parlamentoya sunulan rapor, Arnavutluğun AB entegrasyon sürecinin önemli bir aşamaya girdiğini ortaya koyuyor. Reformlar, adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadelede elde edilecek somut sonuçlar sürecin ilerlemesi açısından belirleyici olacak. Önümüzdeki aylar ülkenin ilk fasılları kapatma hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ve 2030 üyelik vizyonuna ne ölçüde yaklaşacağını gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, yıllar içinde Arnavut Hit Şarkıları adlı favori programınızın bir başka bölümüne hoş geldiniz. Zaman içinde bir müzik yolculuğu yaparak Arnavutluğu Avrupa'nın en büyük müzik sahnesi olan Eurovision şarkı yarışmasında başarıyla temsil eden anıları, başarıları ve sesleri yeniden hatırlıyoruz. Bugün sizler için Radyo Televizyon Şarkı Festivali'nde kazanan ve daha sonra Eurovision'da Arnavutluğu temsil etmeye sorumluluğu üstlenen bazı şarkıları seçtik. 2015 yılıyla Elayda Dani I Am Live adlı şarkıyla Eurovision'da Arnavutluğu temsil etti. 2016 yılında Eneda Tarifa Orsatoki tarafından bestelenen Öykü adlı şarkıyla 54. Şarkı Festivali'ni kazandı. Eurovision'da ise İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen yarışmada şarkının İngilizce versiyonu olan Fair Tale ile Arnavutluğu temsil etti. 2018 yılına ilerliyoruz. Eugen Buşpepa, Portekiz'in Lisbon kentinde düzenlenen Eurovision sahnesinde Hasret adlı şarkıyla çıktı. RTŞ'nin 56. şarkı festivalini kazananı olan Buşpepa, güçlü canlı performansıyla büyük beğeni topladı. 2019 yılında ise Yonida Malici 57. şarkı festivalini Toprağa Dön adlı şarkıyla kazandı. Göç ve memleketle bağ temasını işleyen bu duygusal eser Eurovision'un İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen yarışmasında Arnavutluğu temsil etti. Şimdi bu şarkıları dinleyelim.